kodo komon kodo wada nyango kaludi muduri sama jogi onena jogi penjore angat madare kodo komoni angat madare kodo komolo ratego juo penjore nono angat madare juo wandare wanda sami yoge madare juo wandare nono sami yoge ratego madare jogi wondora wonda sama onge ukodo madanda jogi wondore juo wondore nono jogi wondore nono juo wondora wonda ratego yae kagirena kabiro angat